0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: taşıyor. İnsanlar kendilerini neden daha az duyulmuş ve temsil edilmiş hissediyor? Bugün bu soruların izini süreceğiz. Saksonya-Anhalt seçimlerinden başlayacak, Babilon-Berlin üzerinden siyasetin toplumdan kopmasının tehlikelerine bakacak ve son olarak medyanın Müslümanları nasıl gösterdiğini ele alacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimler ülkedeki siyasi dengelerin hızla değiştiğini gösterdi. AfD Başbakan adayı Ulrich Siegmund ile yaklaşık %44 oy alarak 2021 seçimlerindeki oyunu neredeyse ikiye katladı. Buna karşılık CDU ağır bir yenilgi aldı ve %17,5'a geriledi. SPD %8 ile 9 civarında kalırken Yeşiller yaklaşık %9 oyla dikkat çekici bir başarı elde etti. BSW de %5,3 ile parlamentoya girmeyi başardı. Seçime katılımın %75'e yükselmesi de dikkat çekti. AfD'nin başarısının arkasında yalnızca göç politikası değil, hayat pahalılığı, konut sorunu, ekonomik belirsizlik ve merkez partilere duyulan güvensizlik de önemli rol oynuyor. Şimdi gözler CDU'da. AfD ile işbirliği yapacak mı? Yoksa AfD dışarıda bırakılarak başka bir hükümet formülü mü bulunacak? Saksonya-Anhalt seçimleri aynı zamanda Berlin'e de güçlü bir mesaj gönderiyor. Almanya'da merkez siyasetin seçmenle arasındaki mesafe büyüyor. Ve bu sonuçlar birkaç gün önce yayımladığımız Salonların Yankısı başlıklı yorumumuzu daha da güncel hale getiriyor. Çünkü bugün sorulması gereken soru yalnızca AfD neden yükseliyor değil. Asıl soru merkez siyasetin kaybettiği güven yeniden nasıl kazanılacak? Şimdi bu soruya biraz daha yakından bakalım. Saksonya-Anhalt seçimleri bize önemli bir gerçeği gösterdi. Seçmenin öfkesi sandıkta artık çok daha güçlü biçimde kendini gösteriyor. İşte tam bu noktada geçmişten gelen önemli bir uyarı karşımıza çıkıyor. Babilon, Berlin bize siyaset toplumdan uzaklaştığında neler yaşanabileceğini hatırlatıyor. Babilon, Berlin veya Babil, Berlin dizisinin çarpıcı sahnelerinden birinde Weimar Cumhuriyeti'nin siyasetçileri, entelektüelleri ve iş insanları şatafatlı bir salonda ellerinde şampanya kadehleriyle siyaseti tartışır. Tartışmalarda o dönemde hızla yükselen Nazilerle alay eder, onları cahil ve geçici bir topluluk olarak görürler. Ancak salonda bulunan, geceleri garsonluk yapan genç Charlotte Rita onların bu özgüvenine tepki gösterir. Siz her şeyi bilirsiniz. İyi analizler yaparsınız ama o aptal dedikleriniz çoktan sokakta. Dizideki bu sahne bugün Almanya'da AfD'nin yükselişi tartışılırken dikkat çekici bir tarihsel paralellik sunuyor. AfD'nin yükselişi yıllardır siyasetçiler, medya ve akademik çevrelerde çoğunlukla ahlaki ve entelektüel bir tartışmayla ele alınıyor. AfD seçmenleri zaman zaman eğitimsiz, modernleşmeye ayak uyduramamış ve aslında kendi çıkarlarına zarar verecek şekilde oy kullanan insanlar olarak gösteriliyor. Oysa bu yaklaşım AfD'nin toplumda neden güç kazandığını anlamayı zorlaştırabiliyor. Televizyon stüdyolarında Anayasayı Koruma Teşkilatı raporları, demokrasi duvarları yani Brandt, Mauer ve sağ popülizm tartışılırken sokaktaki ekonomik ve sosyal gerçeklik gözden kaçabiliyor. AfD yalnızca teorik tartışmalarla değil, insanların günlük hayatındaki sorunlara ve öfkeye temas ederek büyüyor. Weimar Cumhuriyeti'nin çöküşünde ekonomik kriz, çaresizlik ve halkın siyasi elitlere duyduğu yabancılaşma önemli rol oynadı. Radikal hareketlerde bu duyguları kendi lehlerine kullandı. Bugün Almanya'da da siyaset merkezleriyle taşradaki yaşam arasında ciddi bir mesafe bulunuyor. İnsanlar yüksek kiralar, hayat pahalılığı, sanayisizleşme korkusu, işsiz kalma ve altyapı sorunlarıyla karşı karşıya kalırken siyasi tartışmalar çoğu zaman soyut reformlar ve büyük vizyonlar üzerinden yürütülüyor. Afide ise bu boşluğu çoğu zaman somut çözümlerden çok biz sizin yanınızdayız mesajıyla doldurmaya çalışıyor. Babilon Berlin'in verdiği en önemli mesajlardan biri şu: entelektüel üstünlük demokrasiyi korumaya yetmez. Bir siyasi hareketin seçmenlerini küçümsemek veya onları sadece aptal olarak görmek o hareketin neden güç kazandığını anlamayı engeller. AfD'nin yükselişini durdurmak isteyen demokratik güçler yalnızca televizyon stüdyolarında analiz yapmakla yetinemez. İnsanların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara gerçek çözümler üretmek zorundadır. Çünkü siyaset salonlarda konuşulurken toplumun öfkesi sokakta büyüyebiliyor ve Babilon Berlin'in tarihsel uyarısı tam da burada yeniden karşımıza çıkıyor. Sokağı görmezden gelen siyaset bir gün sokağın gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalabilir. Babilon Berlin bize salonla sokak arasındaki mesafenin siyaseti ne kadar tehlikeli bir noktaya taşıyabileceğini gösteriyor. Ama toplumdan kopuş yalnızca siyasetle sınırlı değil. İnsanların kendilerini nasıl gördüğü, başkalarının onları nasıl gördüğü ve medyanın onları nasıl anlattığı da büyük önem taşıyor. Şimdi Almanya'da Müslümanların medyada nasıl anlatıldığına bakalım. Almanya'da İslam ve Müslümanlarla ilgili haberlerin önemli bir bölümünün hala terör, şiddet, kriz, çatışma ve göç tartışmaları üzerinden ele alındığı belirtiliyor. Tartışmaların merkezinde Bild gazetesinde yayınlanan Wie viel Islam verträgt Deutschland, yani Almanya ne kadar İslam kaldırabilir başlıklı haber bulunuyor. İletişim araştırmacısı Richter, İslam ve Müslümanlarla ilgili haberlerin hala büyük ölçüde terör, şiddet, kriz ve çatışma üzerinden verildiğini belirtiyor. Richter'e göre bu yaklaşımın önemli bir dönüm noktası 11 Eylül 2001 saldırıları oldu. Ancak İslam'la ilgili tartışmaların daha eski bir geçmişi de bulunuyor. Örneğin 1979'da Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettiğinde Sovyetlere ve komünist hükümete karşı savaşan mücahitlere Amerika Birleşik Devletleri tarafından Pakistan üzerinden silah ve destek sağlandı. O dönemde bu gruplar Batı'da büyük ölçüde Sovyetlere karşı savaşan direnişçiler olarak görülüyordu. Ancak 11 Eylül saldırılarından sonra ise İslam ve silahlı gruplar daha çok terör ve güvenlik çerçevesinde ele alınmaya başlandı. Richter 2022 yılında yapılan bir araştırmanın bu haber çerçevesinin bugün de büyük ölçüde devam ettiğini ortaya koyduğunu söylüyor. İslam ve Müslümanlar çoğu zaman günlük yaşamlarıyla değil, krizler, göç, protestolar ve çatışmalarla birlikte haber oluyor. Araştırmacıya göre Almanya'da 1990'lı yıllarda konuşulan yabancı sorunu zaman içinde İslam sorunu tartışmasına dönüştü. Böylece Müslümanların toplumun sıradan ve farklı kesimlerinden biri olarak görülmesi yerine bir sorun olarak algılanma riski ortaya çıktı. Değerli dinleyiciler, bugünkü 3 haberi yan yana koyduğumuzda aslında ortak bir soru ortaya çıkıyor. Almanya'da toplumla siyaset, toplumla medya ve farklı toplumsal kesimler arasındaki mesafe giderek büyüyor mu? Soru bu. AfD'nin yükselişini sadece bir seçim sonucu olarak görmek de, medyadaki sorunlu temsil biçimlerini yalnızca bir haber dili meselesi olarak değerlendirmek de yeterli değil. Bir ülkede insanlar kendilerini duyulmamış, görülmemiş ve temsil edilmemiş hissediyorsa ortaya çıkan boşluğu mutlaka birileri doldurur. Bazen bu boşluğu demokratik ve sosyal çözümler, bazen de korku, öfke ve dışlama siyaseti. Sachsen-Anhalt'ın sonucu bu nedenle yalnızca bir eyalet seçiminden ibaret değil. Babilon, Berlin bize geçmişten bir uyarı gönderiyor. Siyaset salonlarda konuşulurken toplumun gerçekliği sokakta değişebiliyor. Bugünün Almanya'sı için asıl mesele ise belki de şu: yeniden ortak bir gelecek duygusu yaratmak mümkün olacak mı? Bunun cevabını önümüzdeki dönemde yalnızca siyasetçiler değil, toplumun kendisi verecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'i dinlediniz. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Saksonya Anhalt'te siyasi deprem. AfD %44'e yaklaştı, CDU çöktü.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Eylül Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da siyaset yeni bir döneme giriyor. AfD %44'e yaklaşıyor. Merkez partiler ise giderek daha fazla seçmen kaybediyor. Peki bu yükselişin arkasında ne var? Toplum siyasetten neden uzaklaşıyor? İnsanlar kendilerini neden daha az duyulmuş ve temsil edilmiş hissediyor? Bugün bu soruların izini süreceğiz. Saksonya-Anhalt seçimlerinden başlayacak Babilon-Berlin üzerinden siyasetin toplumdan kopmasının tehlikelerine bakacak ve son olarak medyanın Müslümanları nasıl gösterdiğini ele alacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimler ülkedeki siyasi dengelerin hızla değiştiğini gösterdi. AfD Başbakan adayı Ulrich Siegmund'la yaklaşık %44 oy alarak 2021 seçimlerindeki oyunu neredeyse ikiye katladı. Buna karşılık CDU ağır bir yenilgi aldı ve %17,5'a geriledi. SPD %8 ile 9 civarında kalırken Yeşiller yaklaşık %9 oyla dikkat çekici bir başarı elde etti. BSW de %5,3 ile parlamentoya girmeyi başardı. Seçime katılımın %75'e yükselmesi de dikkat çekti. AfD'nin başarısının arkasında yalnızca göç politikası değil, hayat pahalılığı, konut sorunu, ekonomik belirsizlik ve merkez partilere duyulan güvensizlik de önemli rol oynuyor. Şimdi gözler CDU'da. AfD ile işbirliği yapacak mı? Yoksa AfD dışarıda bırakılarak başka bir hükümet formülü mü bulunacak? Saksonya-Anhalt seçimleri aynı zamanda Berlin'e de güçlü bir mesaj gönderiyor.

0: gönderiyor. Almanya'da merkez siyasetin seçmenle arasındaki mesafe büyüyor. Ve bu sonuçlar birkaç gün önce yayımladığımız salonların yankısı başlıklı yorumumuzu daha da güncel hale getiriyor. Çünkü bugün sorulması gereken soru yalnızca AfD neden yükseliyor değil. Asıl soru merkez siyasetin kaybettiği güven yeniden nasıl kazanılacak? Şimdi bu soruya biraz daha yakından bakalım. Saksonya-Anhalt seçimleri bize önemli bir gerçeği gösterdi. Seçmenin öfkesi sandıkta artık çok daha güçlü biçimde kendini gösteriyor. İşte tam bu noktada geçmişten gelen önemli bir uyarı karşımıza çıkıyor. Babilon, Berlin bize siyaset toplumdan uzaklaştığında neler yaşanabileceğini hatırlatıyor. Babilon, Berlin veya Babil, Berlin dizisinin çarpıcı sahnelerinden birinde Weimar Cumhuriyeti'nin siyasetçileri, entelektüelleri ve iş insanları şatafatlı bir salonda ellerinde şampanya kadehleriyle siyaseti tartışır. Tartışmalarda o dönemde hızla yükselen Nazilerle alay eder, onları cahil ve geçici bir topluluk olarak görürler. Ancak salonda bulunan, geceleri garsonluk yapan genç Charlotte Rita onların bu özgüvenine tepki gösterir. Siz her şeyi bilirsiniz. İyi analizler yaparsınız ama o aptal dedikleriniz çoktan sokakta. Dizideki bu sahne bugün Almanya'da AfD'nin yükselişi tartışılırken dikkat çekici bir tarihsel paralellik sunuyor. AfD'nin yükselişi yıllardır siyasetçiler, medya ve akademik çevrelerde çoğunlukla ahlaki ve entelektüel bir tartışmayla ele alınıyor. AfD seçmenleri zaman zaman eğitimsiz, modernleşmeye ayak uyduramamış ve aslında kendi çıkarlarına zarar verecek şekilde oy kullanan insanlar olarak gösteriliyor. Oysa bu yaklaşım AfD'nin toplumda neden güç kazandığını anlamayı zorlaştırabiliyor. Televizyon stüdyolarında Anayasayı Koruma Teşkilatı raporları, demokrasi duvarları yani Brandt, Mauer ve sağ popülizm tartışılırken sokaktaki ekonomik ve sosyal gerçeklik gözden kaçabiliyor. AfD yalnızca teorik tartışmalarla değil, insanların günlük hayatındaki sorunlara ve öfkeye temas ederek büyüyor. Weimar Cumhuriyeti'nin çöküşünde ekonomik kriz, çaresizlik ve halkın siyasi elitlere duyduğu yabancılaşma önemli rol oynadı. Radikal hareketlerde bu duyguları kendi lehlerine kullandı. Bugün Almanya'da da siyaset merkezleriyle taşradaki yaşam arasında ciddi bir mesafe bulunuyor. İnsanlar yüksek kiralar, hayat pahalılığı, sanayisizleşme korkusu, işsiz kalma ve altyapı sorunlarıyla karşı karşıya kalırken siyasi tartışmalar çoğu zaman soyut reformlar ve büyük vizyonlar üzerinden yürütülüyor. AfD ise bu boşluğu çoğu zaman somut çözümlerden çok biz sizin yanınızdayız mesajıyla doldurmaya çalışıyor. Babilon Berlin'in verdiği en önemli mesajlardan biri şu: entelektüel üstünlük demokrasiyi korumaya yetmez. Bir siyasi hareketin seçmenlerini küçümsemek veya onları sadece aptal olarak görmek o hareketin neden güç kazandığını anlamayı engeller. AfD'nin yükselişini durdurmak isteyen demokratik güçler yalnızca televizyon stüdyolarında analiz yapmakla yetinemez. İnsanların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara gerçek çözümler üretmek zorundadır. Çünkü siyaset salonlarda konuşulurken toplumun öfkesi sokakta büyüyebiliyor ve Babilon Berlin'in tarihsel uyarısı tam da burada yeniden karşımıza çıkıyor. Sokağı görmezden gelen siyaset bir gün sokağın gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalabilir. Babilon Berlin bize salonla sokak arasındaki mesafenin siyaseti ne kadar tehlikeli bir noktaya taşıyabileceğini gösteriyor. Ama toplumdan kopuş yalnızca siyasetle sınırlı değil. insanların kendilerini nasıl gördüğü, başkalarının onları nasıl gördüğü ve medyanın onları nasıl anlattığı da büyük önem taşıyor. Şimdi Almanya'da Müslümanların medyada nasıl anlatıldığına bakalım. Almanya'da İslam ve Müslümanlarla ilgili haberlerin önemli bir bölümünün hala terör, şiddet, kriz, çatışma ve göç tartışmaları üzerinden ele alındığı belirtiliyor. Tartışmaların merkezinde Bild gazetesinde yayınlanan Wie viel Islam verträgt Deutschland, yani Almanya ne kadar İslam'ı kaldırabilir başlıklı haber bulunuyor. İletişim araştırmacısı Richta, İslam ve Müslümanlarla ilgili haberlerin hala büyük ölçüde terör, şiddet, kriz ve çatışma üzerinden verildiğini belirtiyor. Richter'e göre bu yaklaşımın önemli bir dönüm noktası 11 Eylül 2001 saldırıları oldu. Ancak İslam'la ilgili tartışmaların daha eski bir geçmişi de bulunuyor. Örneğin 1979'da Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettiğinde Sovyetlere ve komünist hükümete karşı savaşan mücahitlere Amerika Birleşik Devletleri tarafından Pakistan üzerinden silah ve destek sağlandı. O dönemde bu gruplar Batı'da büyük ölçüde Sovyetlere karşı savaşan direnişçiler olarak görülüyordu. Ancak 11 Eylül saldırılarından sonra ise İslam ve silahlı gruplar daha çok terör ve güvenlik çerçevesinde ele alınmaya başlandı. Richter 2022 yılında yapılan bir araştırmanın bu haber çerçevesinin bugün de büyük ölçüde devam ettiğini ortaya koyduğunu söylüyor. İslam ve Müslümanlar çoğu zaman günlük yaşamlarıyla değil, krizler, göç, protestolar ve çatışmalarla birlikte haber oluyor. Araştırmacıya göre Almanya'da 1990'lı yıllarda konuşulan yabancı sorunu zaman içinde İslam sorunu tartışmasına dönüştü. Böylece Müslümanların toplumun sıradan ve farklı kesimlerinden biri olarak görülmesi yerine bir sorun olarak algılanma riski ortaya çıktı. Değerli dinleyiciler, bugünkü 3 haberi yan yana koyduğumuzda aslında ortak bir soru ortaya çıkıyor. Almanya'da toplumla siyaset, toplumla medya ve farklı toplumsal kesimler arasındaki mesafe giderek büyüyor mu? Soru bu. AfD'nin yükselişini sadece bir seçim sonucu olarak görmek de, medyadaki sorunlu temsil biçimlerini yalnızca bir haber dili meselesi olarak değerlendirmek de yeterli değil. Bir ülkede insanlar kendilerini duyulmamış, görülmemiş ve temsil edilmemiş hissediyorsa ortaya çıkan boşluğu mutlaka birileri doldurur. Bazen bu boşluğu demokratik ve sosyal çözümler, bazen de korku, öfke ve dışlama siyaseti. Sachsen-Anhalt'ın sonucu bu nedenle yalnızca bir eyalet seçiminden ibaret değil. Babylon, Berlin bize geçmişten bir uyarı gönderiyor. Siyaset salonlarda konuşulurken toplumun gerçekliği sokakta değişebiliyor. Bugünün Almanya'sı için asıl mesele ise belki de şu: yeniden ortak bir gelecek duygusu yaratmak mümkün olacak mı? Bunun cevabını önümüzdeki dönemde yalnızca siyasetçiler değil, toplumun kendisi verecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'i dinlediniz. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.